0: Radio Satellite'de bir dil duymazsınız. Bir stil duyarsınız. Enstrümantal müzik, country ve dünyanın dört bir yanından etkiler.
1: And now it's that time of the week for some real country music. On the premium quality radio hour, The Country Mile. With Dave Watkins. Go get 'em, man.